akılsın. Ma jine bejini an jin ma bokuj am tsine jahannami. Ja khana da ne bermen mi.